0: Ogden.
1: Onlar belki sağır.
0: Bu şarkı dinleyin bana. Ben şöyle bir şuka kalmayla açarsın.
1: Orası bu ki ara sorun yerlayı. Benim ağaçım öyle. Sampatı beni sabbın sakıyor.
0: Tüm ama kutsar gönü sakıyor.
1: Ne ama lay bacağını sakıyor.